Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. Azerbaycan'ın kalkınma vizyonu İslam Kalkınma Bankası'nın Bakü toplantısında sunulduğu adlı yazı. Milli Meclis Fransa'nın Azerbaycan karşıtı faaliyetleriyle ilgili açıklama yayınladı. Başlıklı konuşma. Azerbaycan ve İslam Kalkınma Bankası arasında stratejik işbirliği genişliyor konulu yazı. Güney Kafkasya'da barış inşası bölgesel güvenliğin yeni bir modeli adlı konuşma.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Azərbaycanın Qalxınma Vizyonu Bakıdakı İslam Qalxınma Bankası toplantısında sunuldu. İslam Qalxınma Bankası qrubunun 2026 yıllık toplantısının Bakıda düzenlenmesi, Azərbaycanın uluslararası finans ve qalxınma kuruluşlarıyla işbirliğinin yüksek düzeyini bir kez daha göstermektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in toplantıda yaptığı konuşmada dile getirdiği fikirler, ülkenin ekonomik qalxınma stratejisinin ana yönlerini ve önümüzdeki dönem için belirlenen öncelikleri kapsamaktadır. Devlet Başkanı Azerbaycan'ın son yıllarda küresel etkinliklere başarıyla ev sahipliği yaptığını ve ülkenin uluslararası arenadaki artan etkisine dikkat çekti. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen COP29

Milli Meclis, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı faaliyetleriyle ilgili açıklama yayınladı. Azerbaycan Milli Meclisi'nin Yabancı Müdahaleler ve Hibrit Tehditleri Karşı Geçici Komisyonu, Fransa'nın Azerbaycan'a karşı hibrit tehdit faaliyetlerinin devam ettiğini beyan etti. Komisyon tarafından yürütülen izleme ve analizlere dayanarak hazırlanan belgede, özellikle Azerbaycan'ın 2020 Vatan Savaşı'ndaki zaferinden sonra Fransa'nın çeşitli siyasi, hukuki bilgilendirme ve diplomatik araçlar kullanarak ülkemize yönelik baskı politikasını yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Açıklamada Fransa parlamentosunun her iki meclisinde de Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı kararlar alınmasının uluslararası kuruluşlarda ülkemizin çıkarlarına aykırı girişimlerin desteklenmesinin ve çeşitli platformlarda Azerbaycan karşıtı tutumların savunulmasının bu politikanın başlıca yönleri arasında olduğu belirtiliyor.

amaçladığı bildiriliyor. Komisyon ayrıca Fransa'da faaliyet gösteren Ermeni lobiliyor. Etkisi altında bazı politikacıların ve kurumların Azerbaycan karşıtı faaliyetler yürüttüğünü vurguluyor. Açıklamaya göre çeşitli sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve medya ağları aracılığıyla Azerbaycan'a karşı koordineli bilgi kampanyaları yürütülüyor. Belgede ayrıca Fransa'nın Ermenistan'a silah tedariki ve Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki misyonuna verdiği destekten de özellikle bahsediliyor. Komisyon bu adımların bölgedeki askeri siyasi dengeyi bozduğunu ve Güney Kafkasya'da barışa hizmet etmediğini belirtiyor. Açıklamanın sonunda Fransa'dan kaynaklanan hibrit tehditlerin etkisini etkisiz hale getirmek için ilgili devlet kurumları ile koordinasyon içinde önlemler alınmasının sürdürüldüğü vurgulanıyor. Aynı zamanda Azerbaycan halkının Fransa halkına dostane bir tutum sergilediği ve iki ülke arasında ilişkilerin karşılıklı saygı, işbirliği ve eşit ortaklık temelinde geliştirilmesiyle ilgilendiği de belirtilmektedir.

0: Küresel ekonomik zorlukların giderek arttığı bir dönemde uluslararası finans kuruluşları ile işbirliği ülkelerin sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan ile İslam Kalkınma Bankası arasında kurulan ortaklık ilişkileri son yıllarda ekonomik kalkınmayı destekleme, altyapı projelerini uygulama ve bölgesel işbirliğini genişletme konularında önemli sonuçlar vermiştir. İslam Kalkınma Bankası grubunun 51. yıllık toplantısı çerçevesinde düzenlenen diyalog oturumunda konuşan Ekonomi Bakanı Mikhail Jabbarov, İslam Kalkınma Bankası'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk yıllarından beri ülkenin güvenilir ortağı olduğunu vurguladı. Bankanın desteğiyle hayata geçirilen projelerin Azerbaycan'ın sosyoekonomik kalkınmasına ve ekonomik dönüşüm süreçlerine önemli katkı sağladığı belirtildi. Azerbaycan ile İslam Kalkınma Bankası arasında işbirliğinin başarılı bir şekilde gelişmesi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uluslararası ortaklıklara verdiği stratejik önemin bir sonucudur. Bu yaklaşım, karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin daha da derinleşmesine ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine olanak tanır. Toplantı kapsamında bölgesel entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma konularına da odaklanıldı. Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Askerov forum hakkındaki düşüncelerini paylaşarak şunları söyledi.
1: Müvafık mali kurumlarla alakaları kurmak, kurulmuş alakaları daha da inkişaf edemek, müvafık kurumlardan mali vesayetlerini celp edemek, azad iktisadi zonanın inkişafını temin etmek.
0: Görüşmeler sırasında yatırım fırsatlarının genişletilmesi ve özel sektörün desteklenmesi konuları da ön plana çıktı. Ortak faaliyetlerin, özellikle petrol dışı sektörün geliştirilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve yenilikçi ekonomik modellerin uygulanması alanlarında genişletilmesinin önemi vurgulandı. Genel olarak hızlı değişen küresel ekonomik süreçler bağlamında bölgesel işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun projelerin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan ve İslam Kalkınma Bankası arasında ortaklığın yeni aşaması karşılıklı çıkarlara dayalı uzun vadeli işbirliğini daha da güçlendirmeye hizmet edecektir.

0: da. Güney Kafkasya'da barış inşası bölgesel güvenliğin yeni bir modeli. Modelin uluslararası ilişkiler sisteminde küresel güvenliğin sağlanması yalnızca büyük güçlerin sorumluluklarına veya girişimlerine değil, aynı zamanda bölgesel aktörlere de bağlıdır. Bu bağlamda Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve işbirliğinin oluşturulması, uluslararası güvenlik mimarisine önemli bir katkı sağlayabilir. Son yıllarda Azerbaycan, bölgede yeni gerçeklikler oluşturmayı, ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi ve iletişimi açmayı amaçlayan tutarlı bir politika uygulamaktadır. Şuşa şehrinde düzenlenen küresel güvenliğe bölgesel katkı, Güney Kafkasya'da barış inşası konulu uluslararası konferans bu açıdan özel bir öneme sahiptir. Tarihi zaferimizin sembolü olan Şuşa'da düzenlenen bu etkinlik, bölgede barışı güçlendirmeyi, karşılıklı güveni artırmayı ve uluslararası işbirliğini genişletmeyi amaçlayan tartışmalar için önemli bir platform oluşturuyor. Konferans barış inşası mekanizmalarına, bölgesel projelerin sürdürülebilir barışa katkılarına, ayrıca çatışma sonrası dönemde yeniden yapılanma ve kentsel kalkınma konularına odaklanmaktadır. Bu konular sadece Güney Kafkasya için değil, çatışma sonrası kalkınma evresinden geçen birçok bölge için de önem taşımaktadır. Konferansta konuşan Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, bölgesel projeleri ve sınır ötesi işbirliğinin ekonomik kalkınmayı hızlandırmada ve sürdürülebilir barışı sağlamada önemli bir rol oynadığını söyledi.
1: Azerbaycan Karabağ Savaşı'ndan sonra barış elini Ermenistan'a uzattı. Bu bölgede biz kalıcı barış istiyoruz. Aslında Azerbaycan'ın bu önerisi bütün dünya için geçerli.
0: Azerbaycan bugün kurtarılan topraklarda büyük ölçekli yeniden yapılanma ve inşa çalışmaları yürüterek çatışma sonrası kalkınma modelini sergiliyor. Modern şehir planlama kavramları, akıllı şehir ve akıllı köy projeleriyle ulaşım ve enerji altyapısının yeniden yapılandırılması, bölgenin gelecekteki gelişiminin ana yönlerini belirlemektedir. Tüm bunlar kalıcı barışın yalnızca siyasi anlaşmalar değil, aynı zamanda ekonomik işbirliği, sosyal refah ve karşılıklı bağımlılık yaratan projelerle de güçlendirildiğini göstermektedir. Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferans

0: Konferans, Azerbaycan'ın bölgede istikrar, güvenlik ve işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynadığını bir kez daha göstermiştir. Küresel zorlukların arttığı bir dönemde Güney Kafkasya'da barışın sağlanması yalnızca bölgesel güvenliğin değil, uluslararası güvenliğin de güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
1: As a child.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan Televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan Televizyonu ve radyosuyla çok

yaşlı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

Güman ki gözlerim dolacak mensiz. Yaşadır sevdalı bir hayal beni. Gedirem gelmesem

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin.

başım üstte mevrur mevrur dalgalanan, bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan, torpağına canım kurban Azerbaycan, torpağına.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

Bileğini sor, bilmeyirik biz. Geçen süpedek göyneyirik biz. Gelene gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde,

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. Azerbaycan'ın kalkınma vizyonu İslam Kalkınma Bankası'nın Bakü toplantısında sunulduğu adlı yazı. Milli Meclis Fransa'nın Azerbaycan karşıtı faaliyetleriyle ilgili açıklama yayınladı başlıklı konuşma. Azerbaycan ve İslam Kalkınma Bankası arasında stratejik işbirliği genişliyor konulu yazı. Güney Kafkasya'da barış inşası bölgesel güvenliğin yeni bir modeli adlı konuşma.

Milli Meclis, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı faaliyetleriyle ilgili açıklama yayınladı. Azerbaycan Milli Meclisi'nin yabancı müdahaleler ve hibrit tehditleri karşı geçici komisyonu, Fransa'nın Azerbaycan'a karşı hibrit tehdit faaliyetlerinin devam ettiğini beyan etti. Komisyon tarafından yürütülen izleme ve analizlere dayanarak hazırlanan belgede, özellikle Azerbaycan'ın 2020 Vatan Savaşı'ndaki zaferinden sonra Fransa'nın çeşitli siyasi, hukuki bilgilendirme ve diplomatik araçlar kullanarak ülkemize yönelik baskı politikasını yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Açıklamada Fransa parlamentosunun her iki meclisinde de Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı kararlar alınmasının, uluslararası kuruluşlarda ülkemizin çıkarlarına aykırı girişimlerin desteklenmesinin ve çeşitli platformlarda Azerbaycan karşıtı tutumların savunulmasının bu politikanın başlıca yönleri arasında olduğu belirtiliyor. Komisyonun açıklamasına göre bu adımlar Azerbaycan'ın uluslararası imajına zarar vermek ve bölgede devam eden barış sürecini olumsuz etkilemek amacıyla atılmıştır. Belgede ayrıca Fransa medyasında Azerbaycan aleyhine yan

Kanlı bilgilerin yayılması, ülkenin iç siyasi süreçlerine ilişkin çarpıtılmış bir algının oluşması ve radikal muhalefet temsilcilerine geniş bir platform sağlanması hibrit tehdidin unsurları olarak değerlendirilmektedir. Bu tür faaliyetlerin Azerbaycan toplumunda güvensizlik yaratmayı ve ülkenin uluslararası itibarını zedelemeyi amaçladığı bildiriliyor. Komisyon ayrıca Fransa'da faaliyet gösteren Ermeni lobisinin etkisi altında bazı politikacıların ve kurumların Azerbaycan karşıtı faaliyetler yürüttüğünü vurguluyor. Açıklamaya göre çeşitli sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve medya ağları aracılığıyla Azerbaycan'a karşı koordineli bilgi kampanyaları yürütülüyor. Belgede ayrıca Fransa'nın Ermenistan'a silah tedariki ve Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki misyonuna verdiği destekten de özellikle bahsediliyor. Komisyon bu adımların bölgedeki askeri siyasi dengeyi bozduğunu ve Güney Kafkasya'da barışa hizmet etmediğini belirtiyor. Açıklamanın sonunda Fransa'dan kaynaklanan hibrit tehditlerin etkisini etkisiz hale getirmek için ilgili devlet kurumları ile koordinasyon içinde önlemler alınmasının sürdürüldüğü vurgulanıyor. Aynı zamanda Azerbaycan halkının Fransa halkına dostane bir tutum sergilediği ve iki ülke arasında ilişkilerin karşılıklı saygı, işbirliği ve eşit ortaklık temelinde geliştirilmesiyle ilgilendiği de belirtilmektedir.

Küresel ekonomik zorlukların giderek arttığı bir dönemde uluslararası finans kuruluşları ile işbirliği ülkelerin sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan ile İslam Kalkınma Bankası arasında kurulan ortaklık ilişkileri son yıllarda ekonomik kalkınmayı destekleme, altyapı projelerini uygulama ve bölgesel işbirliğini genişletme konularında önemli sonuçlar vermiştir. İslam Kalkınma Bankası grubunun 51. yıllık toplantısı çerçevesinde düzenlenen diyalog oturumunda konuşan Ekonomi Bakanı Mikhail Jabbarov, İslam Kalkınma Bankası'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk yıllarından beri ülkenin güvenilir ortağı olduğunu vurguladı. Bankanın desteğiyle hayata geçirilen projelerin Azerbaycan'ın sosyoekonomik kalkınmasına ve ekonomik dönüşüm süreçlerine önemli katkı sağlayan Ekonomi Bakanı Mikhail Jabbarov, İslam Kalkınma Bankası'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk yıllarından beri ülkenin güvenilir ortağı olduğunu vurguladı. Bankanın desteğiyle hayata geçirilen projelerin Azerbaycan'ın sosyoekonomik kalkınmasına ve ekonomik dönüşüm süreçlerine önemli katkı sağladığı belirtildi. Azerbaycan ve İslam Kalkınma Bankası arasında işbirliğinin başarılı bir şekilde gelişmesi, Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uluslararası ortaklıklara verdiği stratejik önemin bir sonucudur. Bu yaklaşım, karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin daha da derinleşmesine ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine olanak tanır. Toplantı kapsamında bölgesel entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma konularına da odaklanıldı. Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Askerov, forum hakkındaki düşüncelerini paylaşarak şunları söyledi.
1: Muvafık mali kurumlarla alakaları kurulmuş alakaları daha da inkişaf edemek, muvafık kurumlardan mali vesayetlerini celp edemek, azad iktisadi zonanın inşaatını temin etmek.
0: Görüşmeler sırasında yatırım fırsatlarının genişletilmesi ve özel sektörün desteksel işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun projelerin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan ve İslam Kalkınma Bankası arasında ortaklığın yeni aşaması, karşılıklı çıkarlara dayalı uzun vadeli işbirliğini daha da güçlendirmeye hizmet edecektir.

0: Kafkasya'da.
1: Güney Kafkasya'da barış inşası bölgesel güvenliğin yeni bir modeli. Modelin uluslararası ilişkiler sisteminde küresel güvenliğin sağlanması yalnızca büyük güçlerin sorumluluklarına veya girişimlerine değil, aynı zamanda bölgesel aktörlere de bağlıdır. Bu bağlamda Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve işbirliğinin oluşturulması, uluslararası güvenlik mimarisine önemli bir katkı sağlayabilir. Son yıllarda Azerbaycan, bölgede yeni gerçeklikler oluşturmayı, ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi ve iletişimi açmayı amaçlayan tutarlı bir politika uygulamaktadır. Şuşa şehrinde düzenlenen küresel güvenliğe bölgesel katkı, Güney Kafkasya'da barış inşası konulu uluslararası konferans bu açıdan özel bir öneme sahiptir. Tarihi zaferimizin sembolü olan Şuşa'da düzenlenen bu etkinlik, bölgede barışı güçlendirmeyi, karşılıklı güveni artırmayı ve uluslararası işbirliğini genişletmeyi amaçlayan tartışmalar için önemli bir platform oluşturuyor. Konferans barış inşası mekanizmalarına, bölgesel projelerin sürdürülebilir barışa katkılarına, ayrıca çatışma sonrası dönemde yeniden yapılanma ve kentsel kalkınma konularına odaklanmaktadır. Bu konular sadece Güney Kafkasya için değil, çatışma sonrası kalkınma evresinden geçen birçok bölge için de önem taşımaktadır. Konferansta konuşan Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, bölgesel projelerin ve sınır ötesi işbirliğinin ekonomik kalkınmayı hızlandırmada ve sürdürülebilir barışı sağlamada önemli bir rol oynadığını söyledi.
2: Azerbaycan Karabağ Savaşı'ndan sonra barış elini Ermenistan'a uzattı. Bu bölgede biz kalıcı barış istiyoruz. Aslında Azerbaycan'ın bu önerisi bütün dünya için geçerli.
1: Azerbaycan bugün kurtarılan topraklarda büyük ölçekli yeniden yapılanma ve inşaat çalışmaları yürüterek çatışma sonrası kalkınma modelini sergiliyor. Modern şehir planlama kavramları, akıllı şehir ve akıllı köy projeleriyle ulaşım ve enerji altyapısının yeniden yapılandırılması, bölgenin gelecekteki gelişiminin ana yönlerini belirlemektedir. Tüm bunlar kalıcı barışın yalnızca siyasi anlaşmalar değil, aynı zamanda ekonomik işbirliği, sosyal refah ve karşılıklı bağımlılık yaratan projelerle de güçlendirildiğini göstermektedir. Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferans, Azerbaycan'ın bölgede istikrar, güvenlik ve işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynadığını bir kez daha göstermiştir. Küresel zorlukların arttığı bir dönemde Güney Kafkasya'da barışın sağlanması yalnızca bölgesel güvenliğin değil, uluslararası güvenliğin de güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.